Radyo Student dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.